0: yo'qmi? Kun qorong'i bo'lyapti. Kampir 95 ga kirgan ekanlar. Ha, katta ko'chamizda ekskavator qazib zovurib qo'yibdi. Kampir bechora hali ikki zovurdan o'tamadim. Tan svestrochni tushib ketmasinlar. Deganimni bilaman, kampir eshitib turgan ekanlar. Hay, qiyovalar, unaqa deb mayozing yozib bir kelgan biz yotamiz onam 5 kun oyog'ini cho'zib shuyan tatchilar.
1: Menga 15 kun yotarmiş. Bir kun yot, ikki kun yot, 15 kun yotasam, noinsof.
0: Ha, albatta bu jon dedim, lekin chimda aytdim. Ha, kampir shoh.
1: Hay, ertalab tursa xotin hisobga kelib onamlarga taksiyot qilib berdim deb qoldilar. Yo'q, yomadi, yangi kuyov biz ko'chaga taksi kelarkan ekan, shofram yaxshi yigit ekan, senga gapga soldim. Do'stim, hozir bu joyga borasiz, ikkita ayolni olasiz. Aytgan joyga borib qo'yasiz, lekin shuni bilib qo'ying, pulini moshinangizga tushganlardan olasiz.
2: Hangoma ustalari.

0: حالی ایران بود که سازن خروز من بود خاتن اتکنه گه شو خاتنه گه بگه کرم سن من سو یبسم کتگم شو حاجت خانانو حال ده ایردلب اچتن ققرا ققا قسقرامان برو ما ده تور بر تخارت بخارت قلدین میده بر یعنی ایشم یرشمه دیسن سن اوزینی سو نرمال بود کتی سن ده بر uzr qorozmas xotini gapiga kirib sen bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan ha katakka qara nechta xotin turibdi deb uzr qoroz man bilmanman haligi deb tursa xotin kelin nima deymish dadasi siz точно o'qitilgansiz ko'rdingizmi o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymish konsert bilan bir joyda tursam konsertda yaxshi bir konsert chiroyli konsert hamma gapirib tursa bir yigit aka deydi ha biz haqimizda ham gapiring kimsiz desam biz tashtuvni o'qiymiz tashtuv bolalar haqida ham gapiring endi bu hazil narsa tashtuv degan so'zini o'zi toshkent davlat universiteti toshkentda bo'lgani uchun bu tashtuv shu narsa samarqandda samdu bo'ladi samarqand davlat universiteti shu narsa namanganda namdu bo'lar ekan yo rostdan namangan davlat universiteti endi bu yog'i farg'onada famdu tushunyapsizmi yo andijonda andu buxoroda burdu qoraqalpoqda qardu chirchiqda chirdu termizda turdu urginchda urdu surxondaryoda surdu bo'lar ekanda bu uchquduqda uchdu qo'qonda qo'ndu emasmi ish qilib
1: Ama ustaları.

0: Merkez Radyosu'da Kuldurgiç.
1: Hadıp kimgedir tınmayı telefon kılıyorken küçük gelinden Oğuz'unu soradı.
2: Ha Oğuz'un, cüda asabi kurnasız, dinçliyim. Kimge telefon kılıyorsunuz?
3: Oy kimge bolardı, mullekezge de.
2: Ne, mullekem telefonunu kurtarmayaptılar.
3: Oy iki saatten beri telefon kılama. Hiçem kurtarmayaptılar. İşte mi yaptılar benim abbalo? Oy buram havatırlanıp keti yapman.
2: Hey Oğuz'un, siz onlarla SMS yubarıp görün. Belki cevap kaytararlar.
1: Vay, rostanım. Aklınız ki balla olsun can. Hoş hazır. Yazamız. Dadası. Nege telefoningizni kotarmayapsız. Nokta. Mana bo'ldi. Endi cevabını kutamız.
3: Vay, keldi. Haqiqatdan ham SMS yubardilar.
1: Vay, qani o'qing-chi nima debdilar?
3: Hozir, hozir.
4: Nimaga, nimaga? Telefonum uyda qolib ketgan. Shuning uchun ko'tarmayapman.
3: Iya? Yeah.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Şimdi yine yeni narsaydı veremem. Boyağıyam kuru gene yok. Hakikaten hem. Bir strikede beton bilen gış kemiği durgeneyken ballar birçok sigaretlerden çekip gışlarına yön başlayıp bir kaseliğden latife etişi otursa bir strikeli yigit bir strikeli yigitte al diye gelip ölmedirmiş. Bakara karateni korgan mı sen? Yok! Ha? Korsateyim mi dıptı? Mayla ha? Yenkeyip durgan dıptı. Yenkeyip durgeneyken birlikte din bir lomunam bur urup etermiş ki gördüğün kinası da şunu kolumuna maşına kuruyordu. Şimdi ortalar baya ayıp ettim bu meyde digenler sana yine iltimas kırk gelişti. Ha şu bu meydini itibarlar yüzge havalı kılama. Bu meydim, sapsim bu meydim. Nima bu meydi? Havuzlu kapkağı bu meydi. Osmanlı üstünü bu meydi, kurpanı yengi bu meydi, aş bıçağını kını bu meydi. Yakında Erkin Kamil'im var.

0: geçir al sen geçir.
1: Merkez Radyosu da. Kıldırgıç.
2: İşte dost suhbatlaşıp attı.
3: Hatunum ozuşunu xohlab nuqul otdi yürüşünü maşq qilyapti-ya.
2: Xo'sh, natija qanday?
3: Hozircha 10 kilo.
2: Xotin yozdimi?
3: Yo'q, ot.

0: Bigorna.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoda.
0: İki Bigorna.
2: Voy, asıl Zoda karagin. Anu Pushkin mi?
3: İnna Zoha, Pushkin ulgen koyu sinjoyda mı?
2: Voy, ulgen olsa nemi yok olana kımarlatı vatı karagin.
3: Nazo, senge nemi böyle orta? İssiğin var mı kani?
2: Asıl Zoda hazırlaştım. Burası Pushkin'e cüdeyem okşurkendi.
3: Rostanam kara aynı kısa cingeli soçlar ya.
2: Voy, asıl Zoda karagin. Timsoh rasmi bor ekanmi? Bu kafegacha birinchi marta kirishim. Qiziq. Nimaga ikkita timsoh rasmini qo'yib qo'yishgan? Menimcha ana o'ng tarafdagisi onasi, chap tarafdagi adasi bo'lsa kerak. Bularni bolasi qani?
3: Nazo, bularni bolasi hozirgi paytda elchixonada diplomat bo'lib xizmat qilyapti.
2: Asadoda, agar yanacha bir-ikki og'iz gapirsa, ovqatlanganimizdan keyin pulini o'zing to'laysan.
3: Bo'pti, unda gapirmayman.
0: Ikki dugona.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda Otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani bir-birding qani degan ekan. Yoqdan mast turib olib turib bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchdi. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. Ikki dema bolam, ikki demasa nima degan ekan, tarz arilib ketib qoldi. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. Bir, bir, bir, bir, res, res, res. Boshqa sonni bilmaydi bular. Bir, bir, res, res, res, bir, bir, bir, bir, deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu, bir, bir deydigan sizni o'g'lingiz-a shu? Desa, ha, mani o'g'lim, shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani bir ikki bo'lmay qoldi.
1: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vasteke.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ay.
2: Vasteke kilin çay çin.
4: Vay bu namın cehir talepten kovakından kar yağıttı.
2: Kızım şimdi. Anı bugün şimizi çöğünte giden bir de kakas kitap aldım.
4: Hop.
2: Ne ma hop.
4: Şimdi şimdi mi?
2: Tövbe. Çünkü ki otke Stefana deyip yazıp koyulgene kendi. Şunu ne ma anlatışını bilmokçuydum diye vasıtaki.
4: O zaman. Tınıp tınçımakın adam sende. Otken günü hani ulpattaki balla bilem. Anakı gibi oldu yani ölmeydi. Hayvanat bağı gibi. Uşette bitti. Şurra öyle at barıken. Uşenge azgini bu bunarısı bir ödü. Bizi görüyenip kaldı. Uşanın atı da şuna kıyken. Uşenme Stefana mı şuna kıyken. Uşanın hani isimden çıkıp olmasın dedim. Şurra öyle at eken. Bitti kağız gibi yazı oldum. Bir pasta böyle raş kılasam mı? Şu muyum ben de sanki.
2: Şuna kadın.
4: Bitti. Bunlar bu masansı asabiyim bir zor bakın. Çaydan koy.
2: Men. İçin çay vasıtaki.
4: Vay namınca haliyem zahirinle düşmedim. Az aç. Bulduk yiyin. Mubat dözü yana kovayım çay olsun.
2: Çünkü uzun vasıtaki. Keçe uşa ot. Otis. Telefon kaldı.
4: Yok.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

Olsa taşviş yok butkül kahretonda açladı gül Allah'dan son ular gemen kul onam köz yaş dökmesin.

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azade, azade.
1: Hazır.
3: Katta sen.
1: Ay, vastaki kalay.
3: Azo bugün ne? Bize açılıp yetişsen.
1: Ha? Şimdi, bu yağı bahar. Açılaman de. Zor mu?
3: Ay, yapıyor. Azo? Pritçüs gelerek ne kadar gel? Bu manıcı man bu yükkeyim var o. Ben mini yükkeyim. Vay, dahşet ki. Oy olanı katta aldın. Azoş, bitti be.
1: Uf, aldım diye.
3: Xo'p, olding, qatta olding, ita qoling.
1: Sizga yoqdimi bo'ldi deb vostaki.
3: Voy bo, qatta olding deb olmani.
1: Supermarketdan.
3: Bu deyman, haligi qaytimiga yuzingni berishdimi?
1: Nima? Voy, to'g'ri.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kıldırgıç.
2: İki tane şigapleşi yaptım.
3: Yakında bir tanışımı uçuratıp, ondan 2000 som karşı oraya geldim. Yok dedi, ablak.
2: Azizim, ayıp koyayım, ben ham ablakman.

0: Sen meni şu yerde men canım. Vay kurup gitip kala kalınye. Farhut aga, zirikip gittim. Kula şakam oynayla. Bıptı canım, kulay. Adınım, badınım, Sarahan hatınım. Unakamaz, indi siz kulay. İtti, bitti, baktı gör yutti. Canım, gelin yakışsı bir gün maça oynaymış.
1: Topken topalak gitme.
0: Topalağın iki, topin kravatı kırıp gittim mi? Canım, min oralge su çıkaraman lom kanı, kanı kanı.
1: Ana, ana.
0: Kanı kanı, vay dad. Lom, ağır eken, kötür almayan beni. Farhat lomunu götürdü. O tağını talqanıklardı. Zabardas Farhat. Oy boy. Balan tog'lar tang tang tang tang bilan orolga suv chiqaramiz, to'g'rimi azizlar?
2: Sangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Star».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востеке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Айя-я. Bilasan mı Azosh, sansiz menge hayat karanlı. Eğer kahlesin, osmandaki yıldızı vereme.
3: Yıldızıcı hiç hem hacatı yok.
5: Yoktu, neme kıldısın, kılamam.
3: Aylıgizi bir dinleyem çöntekke urmastan, her ay ketme ket uzultırmastan, menge apki birsiz, uşan özü yeter.
5: Azosh, hemeni tülü, ay can, dede can deyip çıkan bursa, sana tülün pul, pul deyip çıkışı gire ya.
3: Bursa vardır.
5: Azosh, hı, yetkendi, oğlandın. Nima gaplar?
3: Bog'dodda hamma yoq tinch.
5: Iye, qalay? Har qalay, sen yangilikni yetkazish bo'yicha BBC'dan keyin ikkinchi o'rinda turarding shekilli.
3: To'g'ri. Lekin mahallamizdagi mishmishxona aya bor-ku, o'sha bir haftadan beri kasal bo'lib yotib qoptilar. O'shaning uchun yangilikni yo'di.
5: Ha, shunaqa degan.

0: Radyo Markez.
1: Duk orar yuragım sene kör. Duk or yuragım se körsem. Noylayma kayılarda bol. Sensiz hiç

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
4: Ozadı, öy ozadı. Seni çakırmam ben.
1: Haa, çakırken de buldunuz mu?
4: Olduğunda oturun beni, çakırsam ben karamıysana.
1: Oziz ettiniz ki, cem oturgen, ozini hem çıkarmayın de.
4: Ha, doğru. Peki ben senge, ben çakırgenim de, gapırmayın de, yanım yok.
1: Xo'p, mayli, bilmem ben, uzur.
4: Azizem, ben seni sevmem. Sana her bir saçın tarlası, ben için kımmet bahadır.
1: Yolg'on gapiryapsiz.
4: Rostdan, eğer yolg'on gapirayotgan bo'lsam boru, til tortmayolay.
1: Tövbe, Vostaki, qanaqa odamsiz-a? Shunchalik sochimni har bitta tog'lasi sizga juda ham bebaho bo'ladigan bo'lsa, ana buni ovqatingizdan bittagina tog'lasi chiqib qoladi. Nima jahlingiz chiqdi? Rosa so'kdingiz-u meni?
4: Yo'q, to'g'ri.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: Ya ne Zoha? Ben burası mı katta aldın?
2: Kaysa. Ha, o ne mi? Kiçi bozorga borgandım. Şu kartini yok kaldı. Keyin sotib oldim. Qalay, chiroyli mi?
3: Ha, chiroyli ekan. Kim chizgan ekan?
2: Sotuvchini o'zi chizgan ekan. Bilasanmi, men bu rasmni ovotganimda "Ofarin" dediz chakkimas ekan. O'zi ham shu rasmga 10 yil umrimni bag'ishlagandim deydi.
3: Voy, voy! Namuncha bitta rasmni 10 yil chizibdimi?
2: Ayo, rasmni bir kunda chizib bo'lgan ekan. Shunchaki 10 yildan beri xaridor topolmay, sotolmasdan o'tirgan ekan.
3: Ha, shunaqa degan. Bilasanmi, Nazo, umumanchi hozirgi kunda bozorga ishonchim qolmadi.
2: Nimaga endi? Jon odining bozor aylanish, bo'lar bo'lmas narsalarni sotib olish edi-yu. Tinchlikmi?
3: Anu kuni bozorga borganimda bitta shunaqangi shim ko'rdim. Rassa ham chiroyli ekan. Olaman deb turdim, qarasam yon tomoni yirtilgan ekan. Iya. Buniz brak. Boshqasini berinsam sotuvchi xotin bu brak emas. Modas shunaqa desa bo'ladimi?
2: Bo'lsa bordir. Axir moda bilan ham nafassiz-ku.
3: Yo'q, moda bo'lsa so'kilganga o'xshab turmaydi-ku, yirtilgandi. Buni sotuvchiga tushuntirsam bo'pti. Unda yana 200 so'm qo'shib bering deydi.
2: Iya, nimaga?
3: Chunki ippi narxi 100 so'm ekan, tikib berishi bilan 200 so'm bo'larmish.

0: iç.
1: Yurgash, sinfda eng yalqov kim? Bilmayman. Yo, masalan, hamma yozayotganda kim yozmay o'tiradi? O'qituvchimiz. DJ Sam.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

yo'ldan qochar sharm bir laor oxiri qadri ketib hech yerda topmas ekman yalqovish yoqmas kishi bilmas sharaf shon qadr